0: Bundan neredeyse 60 sene önce dedeniz Almanya'ya işçi olarak geliyor ve bir bakıyorsunuz siz belediye başkanı olmuşsunuz. Bugün bizden birinde böyle bir konuğumuz var. Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Mikrofonda ben Aydın Işık. Şu anda stüdyoda karşımda Bonn Bad Godesberg Belediye Başkanı Feyza Yıldız oturuyor. Hoş geldiniz Feyza Hanım.
1: Hoş bulduk Aydın Bey.
0: Siz geçtiğimiz senenin Kasım ayında Bonn Bad Godesberg'te belediye başkanı seçildiniz. 80 bin vatandaşın yaşadığı bir ilçe, Bonn'un bir ilçesi. O yüzden daha bir sene olmadığı için sorayım, nasıl gidiyor belediye başkanlığı?
1: Çok iyi gidiyor fakat işler de bayağı yoğun ama... Hedefim tabii ki Bad Godesberg'i ileriye götürmek.
0: Önceden tabii belediye başkanı adayı oldunuz. Tahmin ettiğiniz kadar zor bir görev mi, tahmin ettiğinizden daha zor bir görev mi belediye başkanlığı?
1: Tahmin ettiğim gibi tabii ki çok yoğun geçiyor. Fakat zorluklar şu açısından var. Çünkü bütçe tabii ki her şeye yeterli olmuyor. Ve çoğu proje Bad Godesberg'de yıllarca yapılmamış şekilde olduğu için... Bu yüzden bayağı emek gerekiyor.
0: Yani bayağı bir uğraş içerisindesiniz anladığım evet. kadarıyla Kasım ayından bu yana. Şimdi geçmişinize bir yolculuk yapmak istiyorum Feyza Hanım. Dedeniz 1968 senesinde Ankara yakınlarından Almanya'ya geliyor. 1974 senesinde babanız Almanya'ya geliyor. Bu anlamda bu ülkede yaşayan neredeyse her göçmen kökenli gibi siz de aslında işçi bir ailenin çocuğu ve torunusunuz. Bundan neredeyse 60 sene sonra siz Bad Godesberg'de belediye başkanı seçiliyorsunuz. Sizin bu başarınız sizin ve aileniz için ne anlam ifade ediyor?
1: Ya ailem ilk başta tabii ki de büyük babam çok büyük gurur duydu. Çünkü ilk geldikleri ve çalıştıkları yer işte Bonn Bad Godesberg olduğu için onlar için de çok büyük bir sürprizdi bu yola çıktığımı. Çok sevindiler ve çok destek oldular ve benim için de tabii ki çok büyük anlamı var. Çünkü kendim doğduğu ve büyüdüğü yer olduğu için. Yani bundan birkaç sene önce hiç ummazdım bu pozisyona geleceğimi.
0: Peki nasıl oldu da bu pozisyona geldiniz? Çünkü 74 senesinde dediğim gibi babanız Almanya'ya geliyor ve hatta babanız da sadece bir gastarbeiter olarak çalışmıyor. Almanya'da üniversiteye gidiyor. Fakat zorlu bir süreçten geçtiğini biliyorum sizinle yaptığımız ön görüşmede. Babanızın zorlandığı noktalar neydi üniversiteye girmeden önce?
1: Ya ilk başlarda tabii ki de Almanca sorunu vardı. İnternasyonel sınıfları vardı Bonn Bad Godesberg'de. Oraya gitti ama tabii ki de annesine babasına yani büyük babamla babaannemle fazla destek olamadığı için onların da Almancası yeterli olmuyordu ve çok çalışıyorlardı. O yüzden ya kardeşler arası birbirine destek olarak ilk başta dili öğrenip ve ondan sonra hedefleri tabii ki iyi bir meslek ellerine almaktı. Büyük babam da çok destekliyordu fakat o okulu bitirmek ve üniversiteyi bitirmek çok zor oldu ve ileride de tabii ki iş bulma zorlukları çok çektiler. Bunları ben de bir kısım yaşamış oldum çünkü babam üniversite daha hala okuyordu ve o dönem evlendi. Bu yüzden ben küçükken yani onun daha üniversite okuduğunu yaşamış
0: siz de
1: oldum.
0: Yaşadınız yani babanızın evet. o üniversite sınav streslerini siz de biliyorsunuz. Peki size verdiği öneriler oluyor muydu? Bakın işte kızım ben bu zorlukları çektim. İleride sen şunlara dikkat etmen lazım gibi konuşmalar illaki geçiyordur aranızda.
1: Evet geçmiştir. Hala geçiyor. Siyaset çalışmalarımda da tabii ki babamla çok konuşuyorum. Ve her zaman bize söylediği Feyza çok çalış, kendini göster, kabiliyetlerini kullan ve disiplinli ol. Bunları her zaman söyledi ve ben de zaten yolumda hep onlara bakarak yola çıktım.
0: Sonra tabii ki siz de üniversite eğitimini aldınız. Darmstadt Teknik Üniversitesi'nde hatta eğitim bilimleri alanında yüksek lisans da yaptınız. Eğitim bilimlerini seçmenizin sebebi neydi?
1: Ya genelde böyle araştırma şeylerini seviyorum. Yani wissenschaftlich arbeiten. Ondan çok zevk alıyordum. O yüzden böyle genelde böyle bir şey okumak istedim ve şimdi zaten istatistik bölümünde çalışıyorum. Bir şeyleri araştırmayıp ve bir şey sonuçlamayı hoşuma gidiyor.
0: O yüzden bu bölümü seçmişsiniz ve 2018 senesine gelelim. O sene Hristiyan Demokrat Parti CDU'ya üye oluyorsunuz. Neden CDU?
1: Ben genelde yani doğduğum büyüdüğüm yerde siyaset açısından bir şeyler yapmak istedim ve her partiye baktım ve birebir de konuştum partideki olan insanlarla ve sonuçta Thierry Uys seçtim çünkü benim görüşlerime çok uygun gördüğüm için ekonomi, aile alanından ve Thierry Uys da her zaman söylediği şey yani çalışırsanız bir şeye ulaşmak isterseniz emek verirseniz hak ettiğinizi alabilirsiniz. Yani bu görüşleri olduğu için o yüzden kendime uygun buldum ve Thierry Uys seçtim.
0: Şimdi partiniz biliyorsunuz göçmen kökenler arasında böyle ilk tercih edilen parti değildir. Sizin CDU'ya üye olduğunuz zamanlar tepkiyle karşılaştınız mı hiç çevrenizden?
1: Arkadaş çevremde tabii ki çok büyük sürpriz oldu. Çünkü benim arkadaş çevrem daha çok böyle başka partileri destekleyen seçen insanlar. Ama onlara açıkladığımda anladılar yani mesela hani onların ön yargıları hani Thierry Uys sadece Hristiyan olan insanlar mı?
0: Ki isminden de geliyor zaten partinin evet. isminden de geliyor evet.
1: Evet ama ben her zaman dedim Türk kültüründe ve Müslümanlıkta yani bir tarafta o ve öbür tarafta Hristiyanlık ve eski Alman kültürünün arasında çok büyük
0: benzerlikler.
1: Evet benzerlikler var ve bunu her zaman açıkladım.
0: Peki anladılar mı arkadaşlarınız ve çevreniz?
1: Evet şimdi anladılar ve söylüyorlar da zaten çok iyi uyuyor sana bu parti ve sen de doğru karar verdin diye.
0: Ve gerçekten de CDU'da kariyeriniz hızlı bir şekilde ilerliyor. Çünkü notlarıma baktığımda 2018-19 yılları arasında CDU Ringsdorf Film Theater yönetim kurulu üyeliği yapıyorsunuz. Ardından CDU Batka Düsberg yönetim kurulu üyeliği, CDU Lanestoff Pennenfeld teşkilat başkanlığı görevlerini yürüttünüz. 2022 yılından beri CDU Batka Düsberg teşkilat başkanı olarak görev yapıyorsunuz. Aynı zamanda CDU Bonn İl Yönetimi Kurulu'nda yer alıyorsunuz. Bu partide bu şekilde yükselmeniz nasıl bir deneyimdi? Kolay mı oldu? Çok mu savaştınız bu noktalara gelebilmek için? Ya da uğraştıktan sonra zaten gerisi geldi mi?
1: İlk başta yeni zaten siyasete başladığımda hiçbir zaman böyle belli hedeflerim yoktu. Yani orada parti içinde bir şeyler yapmak istedim. Oradaki halk için bir şeyler yapmak istedim. Stadtrat'a girmem tabii ki büyük bir şanstı. Ama orada da tabii ki de parti içinden bazı insanlardan destek duydum. Ve o Stadtrat'ta pozisyonumu iyi kullanıp ve çok çalıştım ve iyi sonuçlara getirdim. Fakat belli bir dönemden sonra bunu ben de fark ettim. Tabii ki ne kadar çok ilerlersen ya da ilerlemek istersen o kadar çok destekler de azalabiliyor. Ve mesela 2022'de Bad Godesberg parti başkanlığını elime aldığımda tabii ki başka isteyenler de vardı. Ve bunu yani wettbewerb üzerine çözdük. Kendimi parti içindeki herkese çalışmalarımı iyi gösterdiğim için zaten bu wettbewerb'ı kazanabildim. Ve yani şimdiye kadar zaten son senelerime bakarsam yani ulaşabildiğim pozisyonlar çok kolay olmadı. Ama ben şuna inanıyorum ki çalışmalarını iyi yaparsan ve insanlar fark ederse gerçekten gönülden yaptığını ve sadece kendim için yapmadığımı, halk için, parti için yaptığımı insanlar hissediyor ve o zaman seçiyorlar da.
0: Ve ondan sonra Bad Godesberg Belediye Başkanlığı adaylığınız geldi. Nasıl oldu bu adaylık süreci? Sizin fikriniz miydi? İlla ki dediğiniz gibi yani CHP ilçe başkanlığına adaylar varsa parti içerisinde büyük ihtimalle belediye başkanlığı için de parti içerisinde adaylar olmuştur. Nasıl oldu bu adaylık süreci?
1: Geçen sene parti içinde işte bu konuşmalar başladı. Kim acaba CDU için belediye başkanı adayı olabilir diye. Ve bana da sordular ama neden? Çünkü parti başkanı olduğum için. O yüzden yani bana da mecbur sormaları gerekiyor gibi bir şeydi. Ve ben dedim düşünmem lazım. Öyle bir hedefim yoktu ve çok uzun süre düşündüm. Yani
0: peki neydi sizi bu kadar düşündüren?
1: Çünkü belediye başkanlığı çok zaman alan bir pozisyon. Yani Stadtrat gibi değil. Yani 24/7 belediye başkanı oluyorsun. Bir de benim yaşadığım yer, yani o yüzden özel hayatımdan tabii ki çok
0: feragat ediyorsunuz, bir evet, şeylerden vazgeçmek zorunda kalıyorsunuz.
1: Evet, bu yüzden bunları da tabii ki düşündüm ve full time job tabii ki çalıştığım için, o yüzden yani daha da çok zamanım, enerjim, emek vermesi gerekiyordu. Ya çok parti içindeki çok samimi olduğum parti arkadaşlarımla konuştum, danıştım. Ve arkadaş ve aile çevremde de çok insanlarla konuştum ve sonunda karar verdim. Yine de bu belediye başkan adaylığında partimizde başka arkadaşlarımız da istiyordu. Ve burada da parti içinde ben seçilmiş oldum ilk başta.
0: Peki ondan sonra da bir seçim süreci başladı. Şimdi 7-10'un illaki Bad Godesberg'de kemik bir seçmen kitlesi var. Ve aklımıza gelen belirli bir CDU kemik seçmen kitlesini de gözümüzde canlandırabiliyoruz. Peki onlara Feyza Yıldız Türk ismiyle bir belediye başkan adayı olarak nasıl ulaşabildiniz? Ön yargılarla karşılaştınız mı?
1: Çok sorular soruldu. Ben ama daha çok böyle merak olduğu için algıladım. Ve tabii ki halk da hani Türk mü acaba veya nereden geliyor, yani bu sorular ya da Almancası yeterli mi, hani böyle sorular duymuştum. Fakat hep her zaman yani insanlarla konuştuğumda ve CDU'yu da her zaman seçen insanlarla karşılaştığımda şunu gördüm: benim görüşlerim yani onların tam beklentileri olduğu için, o yüzden daha çok böyle sevindiler hani benim gibi, benim görüşümdeki olan bir insan hani bu adayla adım attığını. Çünkü inandılar yani Bad Godesberg'i gerçekten isteyerek, severek ileriye götürmek istediğimi. Ve çoğu konularda biraz önce söyledim zaten, böyle aile anlamı veya ekonomi anlamı, yani genelde mesela entegrasyon konularında ya da halk toplum konularında görüşlerim çok CDU kökenine yakın olduğunu anladılar. O yüzden çok desteklediler, maddi ve manevi seçimde.
0: Ve seçildiniz. Bizi o seçim akşamına bir götürür müsünüz? Yani evet ya, artık buranın belediye başkanı ben olduğumu anladığınız zaman o hislerinize bir götürebilir misiniz? Nasıl bir ortamdaydınız? İlk tepkiniz ne olmuştu?
1: Ben zaten çok böyle olumlu da değil, olumsuz da bakmıyordum. Çünkü dedim hiç belli olmaz. Hani seçimleri zaten daha önce hiç insan bilemiyor nasıl sonuca varacağını. Çok büyük böyle bir yük, yani böyle bütün baskı, o ayların bütün baskısı böyle üstümden gitti. Ama tabii ki hemen anlayamadım yani seçildiğimi. Biraz zaman sürdü ve çevremdeki arkadaşlarım olsun, parti arkadaşlarım, ailem olsun çok sevindiler. Ben ama yani biraz sürdü o sevinci paylaşabildiğimde.
0: Peki tam kavradığınız zaman ne zamandı, bu göreve başladığınız ilk gün müydü, ertesi sabah uyandığınızda mıydı?
1: 1-2 hafta sürdü.
0: Seçimlerden sonra diyorsunuz. Ya. Peki kavradığınızda bir korku geldi mi içinize? Ah, bir anda gerçek oldu. Yani hayatınızda dediğiniz gibi büyük bir değişiklik oluyor. Yaşadığınız şehrin bir, ya da yaşadığınız ilçenin bir anda belediye başkanı oluyorsunuz. Çok büyük bir sorumluluk omuzlarınıza iniyor. Bir dakika, ben ne yaptım dediğiniz oldu mu hiç?
1: Hayır. Bir sene sonra da söylemiyorum. Çünkü geriye bakınca iyi ki yaptım diyorum. İyi ki bu adımı attım diyorum ve çok fikirlerim var. Çok Bad Godesberg için ulaşabilmek istediğim şeyler var. Halk için ve insanların da buna ihtiyacı var. Çünkü güvençleri siyasete ve hükümete çok kayboldu. O yüzden o güvenci tekrar geri kazanmak istiyorum ve işimi iyi yapmak istiyorum ve bunu da severek.
0: Şimdi Bad Godesberg ilçesi bu sene 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak. Ben Bad Godesberg'i tanıyorum. Bonn'un en sevdiğim ilçelerinden birisidir ama Bad Godesberg'i tanımayan dinleyicilerimiz için soruyorum. İlçenizin en önemli, en güzel özellikleri nelerdir? Nasıl anlatırsınız?
1: Bonn başkentken Bad Godesberg'de, o yüzden yani hikayesi, geçmişi bizim için çok önemli. diplomatlar ve elçilikler özellikle Bad Godesberg'deydi. Hala zaten orada dolaşınca o bütün binalar, o eski elçilikler görünüyor. O yüzden Bad Godesberg international olduğu görünüyor. Ve özellikleri de mesela Godesburg, o özel bir bizim için Wahrzeichen, Bonda veya Redut, öyle yani özellikleri var. O yüzden bundan da gurur duyuyoruz. 100 sene önce Bad titülü alabildik ve bu da Bad ve Kurort olduğu bir özelliği olduğu için.
0: Yani insanların gelip kur yaptıkları yerlerden birisi oldu.
1: Evet, o yüzden yeşillikler var zaten, Rhein, o da bir özellik oluyor bizim için.
0: Yani siz seve seve yaşıyorsunuz anladığım kadarıyla.
1: Tabii ki de.
0: Tabii ki de. Başka bir şey söylemeniz zaten doğru olmazdı belediye başkanı olarak. Şimdi sizin 4 senelik görev süreniz var. Daha ilk senenizi doldurmadınız dedik. İlk yapmanız gerekenler nedir ilçinizle ilgili? Yani masanıza oturduğunuzda, görevinize başladınız. Yani şunları, şunları, şunları aslında en kısa zamanda halletmemiz lazım dediğiniz noktalara bir gelebilir miyiz?
1: Ya şimdi zaten yaz tatilinden sonra bütçe konuşmalarına, karar vermelerine geleceğiz. Haushalt. Ve burada Bad Godesberg'in projeleri, yıllardır yani hiç ileriye gitmeyen projeleri Bonn'da yerleştirmek lazım. Ve bu çok zor olacak. İlk başta Stadthalle senelerce kapalı. Ona yani bütçe gerekiyor ilerlemesi için, yani yapılması için. Ondan sonra Bad Godesberg'in merkezi, Innenstadtentwicklung. Burada konseptler masada ama ona da tabii ki para gerekiyor. Yani bunların tartışmaları, bunların zorlukları bekliyor ve daha da çok başka konular. Bu yüzden yani birkaç hafta sonra başlayacağız.
0: Yani şu andaki tatil zamanı bitecek. Zor zaman başlıyor diyorsunuz birkaç hafta sonra. Siz daha 8 sene oldu CDU'ya gireli ve şimdiden bir ilçenin belediye başkanı oldunuz. Aslında böyle bir hedefim yoktu diyordunuz. Yani siyasi kariyer yapma gibi hedefim yoktu diyordunuz. Ama bir şekilde siyasi kariyeriniz başlamış oldu. Peki önünüzde hedefler var mı? Yani kendinizi bir 5 sene sonra ya da bir 10 sene sonra nerede görüyorsunuz?
1: Onu bilemem. Yani hayatı ne getireceğini bilemiyorum. Geçmişe bakınca da zaten öyleydi. Bazen kapılar açılıyor ve o zaman kararlar vermek gerekiyor. Şimdiye kadar öyle yaptım ve benim için önemli olan şimdiki pozisyonlarımı iyi yapmak, yani işimi iyi yapmak ve gelecek ne getirir bilemem.
0: Şimdi üçüncü nesildesiniz siz, dediğimiz gibi dedeniz geldi buraya. Peki dedeniz hala Bad Godesberg'de mi yaşıyor kendisi?
1: Hayır, emeklilik olduktan sonra her zaman yazın Türkiye'ye gidiyorlardı. Birçok zaten emekliler öyle yapıyor. Fakat ya belli bir zamandan sonra tabii ki sağlık açısından her zaman böyle gidip gelemediler. O yüzden karar vermeleri gerekiyordu, Almanya mı Türkiye mi diye. Ve 2022'de Türkiye için karar verdiler. Çünkü orada çok rahat oldukları için, bahçeli evleri var, çok mutlular orada. Ve tabii ki bizden böyle uzaklaşmak zor oldu onlar için. Ama kardeşlerim ve ben de senede en az bir kere gidip ve büyük babamla babaannemi ziyaret ediyoruz. Bu bizim için çok önemli.
0: Yani en azından babaanneniz ve dedeniz o buraya gelen ilk neslinin söylediği bir gün geri döneceğiz hayalini gerçekleştirmiş oldular bu şekilde.
1: Evet.
0: En azından onu yapmış oldular. Şimdi tekrar ben bir Almanya siyasetine geri gelmek istiyorum. Siz de fark ediyorsunuzdur, vatandaşlar da özellikle büyük siyasi partileri, ki bunlara sizin partiniz de giriyor, güven azalmış gözüküyor. Önümüzdeki haftalarda Almanya için önemli eyalet seçimleri de olacak. İlki zaten Saksonya-Anhalt eyaletinde olacak 6 Eylül'de. Siz şu andaki siyasi partilerin buradaki hatalarını nerede görüyorsunuz ve Almanya siyasetinde aslında nelerin değişmesi lazım ki demokratik partilere olan güvenler eksik olmasın?
1: İlk başta önemli olan insanlara gerçek bir şekilde şunu inandırmak lazım. Yani biz kendimiz için ya da parti için belli kararları ya da belli yolları gitmiyoruz. Sizin sorunlarınız ne? Sizi gerçekten duyuyoruz, dinliyoruz ve bunları ciddiye alıp ve partiler arası iyi bir çalışma olması lazım. Yani partiler sadece kendilerine bakmaması lazım. Yani ortadaki demokrasi partiler halk için inandırıcı bir şekilde bir şeyler yapmaları lazım. Ve bu güvenci de son yıllarda tabii ki kaybettiler. Ve hala aynı. Bu yüzden zaten AfD ve başka partiler, Link gibi daha da çok güçleniyor. Ve bu beni çok korkutuyor. İnsanlar artık böyle bir şeyler, partilerin bir şeyler söylemesini duymak istemiyor. Yani sonuçlar görmek istiyor. Yani günlük hayatında hissetmeleri lazım bir şeylerin değiştiğini. Bunu daha çok dinlemeleri lazım partiler.
0: Peki bunu illaki ilçenizde, vatandaşlarınızla birebir kontağa geçerek siz başarabiliyorsunuzdur. Ama hem eyalet düzeyinde hem de federal düzeyde politikacılarınız neden başaramıyorlar sizce?
1: Başaramıyorlar demeyeyim yani. Şu anki sorun olan zaten, ben sadece kendi partimin adına tabii ki konuşabilirim. Programda iyi şeyler yazıyor fakat bunları gerçekleştirmek için iki hedef, sorun var. Birincisi başka partilerle ortayı bulmak lazım. Burada zaten çok zaman kayboluyor. Tartışmalar, çözüm aramalar çok uzuyor. Yani ortada buluşamıyorlar, orta noktada. Ve ikinci sorun da maddi açısından. Yani çok uzun süre çoğu proje Almanya'da yani sonuca getirilmediği için, yani hiç başlanmadığı için, o yüzden o kadar çok fazlalaştı ki yani bütçeler yetmiyor. Ve her taraftan herkes paraya ihtiyacı gerekiyor. Yani sosyal alanında da olsun, ekonomi alanında olsun veya trafik, hani yollar olsun, bu iki işte sorunu görüyorum.
0: Ve o yüzden insanlar da o problemleri görüyorlar ama çözüm görmedikleri için başka alternatiflere yöneliyorlar diyorsunuz.
1: Evet, ve partiler de bu yüzden zorlanıyor. Yani programlarında iyi şeyler yazdığına rağmen.
0: Peki sırf bu yüzden içinizde, ya aslında benim de ilerleyen senelerde federal düzeyde politika yapmam lazım hissi doğuyor mu?
1: Benim en büyük motivasyonum, biraz önce de söylemiştim, insanların güvencini geri almak. Çünkü siyasette de bence artık çok fazla dürüst ve gerçekten halk için işini yapan insanlar da azaldı. Bu yüzden bu motivasyonum var ama bilmiyorum, siyaset yani gerçekten ana işim olarak bir gün yapacak mıyım?
0: Daha henüz belli değil diyorsunuz. Peki partiniz buna uygun mu? Yani Yeşiller Partisi'nden artık mesela bir federal bir bakan ismi aldık. Yeşiller Partisi'nden bir eyalet başbakanı da var şu anda. Sizin partiniz Hristiyan Demokrat Partisi, Türkçe isimli bir politikacının federal düzeyde kariyer yapmasına uygun bir parti mi?
1: Tabii ki de.
0: Yok, size soruyorum çünkü partinizin içinde olduğunuz için. Çünkü şu ana kadar...
1: Örnekler var. Serap Güler mesela ve başka milletvekilleri de var Türk kökenli. Çok yok, evet, daha fazla olabilir. Ama tabii ki de bizim partide de imkanlar var. İşini iyi yapınca o zaman bazı kapılar açılabiliyor.
0: Yani o yüzden dışarıdaki bu izlenim, yani bir şekilde daha da zorlanırsınız, bir şekilde isminiz bu parti içerisinde problem yaratabilir hissi aslında doğru bir his değil diyorsunuz. Yani çalışmanız ve uğraşınız yeteri kadar doğru olduğu sürece her türlü kapı da açılıyor diyorsunuz.
1: Evet, bunu bir taraftan söylüyorum ve öbür taraftan da tabii ki bizim partide başka partilerle karşılaştırınca fazla yabancı yok. Yani sayılar, statistikte çalıştığım için o yüzden ben sayılara bakıyorum. Başka partilere bakınca orada tabii ki milletvekiller arasında ya da başka pozisyonlarda başka partilere daha fazla var. O yüzden bizde de tabii ki daha fazla olabilir.
0: Peki göçmen kökenlerin Alman siyasetine atılması neden önemli? Siz siyaset alınmış bir insan olarak sizden almak istiyorum bunun cevabını.
1: Benim için çok önemli çünkü başka bir şey söylemek istiyorum. Çünkü bunu geçmişte çok gördük ve hala var. Yabancılar partileri kuruluyor. Bilmiyorum, hiç duydunuz mu? Ve bunu ben mesela yanlış buluyorum. Her zaman diyorum ki olan partilerin içine girip ve orada bir şeyler yapmaya çalışın. Yani neden partilerden uzaklaşıp kendi yabancılar parti kuruyorsunuz? Yani bizim partide de başka partilerde de yabancıların sesi gerekiyor. Çünkü onların perspektivisi zaten farklı. Ve partiyi daha çok böyle farklı açıklamalar yapabilir. Sensibilisieren. Bu yüzden bence çok önemli. Ve neden olmasın ki, zaten burada çalışıyorsun, burada yaşıyorsun. Toplum için, siyasetin ilerlemesi için bence herkes bir şeyler yapabilir.
0: Peki siyasete girmeyi belki de düşünen göçmen gençlere buradan tavsiyeniz ne olur?
1: Partiler, farklı demokratik partilerle ilgilenin. Bakın hangi program size en çok uyuyor, hangi program ya da parti size daha çok uyar. Ve oradaki partilerdeki olan insanlarla yaşadığınız yerde kontak kurun. Ve ondan sonra bakın yani neler yapabilirsiniz. Bütün partilerin kapıları açık, demokrasi partilerin.
0: Ve siz de gördüğümüz gerçekten de 2018'e girdikten sonra 8 sene sonra bir ilçe belediye başkanı bile olabilirler belki de gençler. Çünkü siz de bunu yaşadınız. Şimdi sohbetimizin sonuna gelirken size 3 tane cümle kuracağım ve devamını sizin getirmenizi isteyeceğim. Çok basit cümleler. İlk cümlemiz: Bad Godesberg benim için
1: her şey.
0: Wow, çok güzel. Aşk dolu bir cevap oldu.
1: Evet.
0: Peki Türkiye benim için?
1: Aile, köken.
0: En sevdiğim yemek?
1: Makarna.
0: Gerçekten mi?
1: Ya.
0: Soslu sossuz?
1: Farklı soslu seviyorum.
0: Ama yeter ki makarna olsun ya, diyorsunuz. Ne kadar güzel. Almanya'da seçilmiş Türkiye kökenli belediye başkanlarından Bonn Bad Godesberg Belediye Başkanı Feza Yıldız. Bugünkü Bizden Birinin konuydu. Feza Hanım, çok teşekkürler bize ayırdığınız zaman için.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Kozma Türkçe'nin beğenilen köşesi Bizden Birinde. Almanya'da kariyer yapmış, sanatı, uğraşı, mesleği, sosyal faaliyetleri, insanların hayatına dokunmuş vatandaşlarımızı tanıtmaya devam edeceğiz. Bu ve diğer bütün bölümlerimizi RD Sounds dahil podcast dinleyebilen bütün platformlardan dinleyebilirsiniz. Bizi yakınlarınıza tavsiye etmeyi ve daha birçok haber bulabileceğiniz Facebook hesabımıza abone olmayı da unutmayın. Bizden bugünlük bu kadar. Mikrofonda ben Aydın Işık. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Bu bir Kosmo prodüksiyonudur.